0: Başa
1: lan ben şey
0: yayın. Yeah. And you remember what shit 2017 2018. Yeah, oh wow. Başa.